0: manzarasiga maftun bo'lib keldik. Shinjongdagi eng güzel kuz manzarasi Altay degan. Yo'l bo'yida dalada qo'nish o'rnini uchratib, ham turtkilik faoliyatlarga qatnashib, noyitli ma'noli kes qildik. Ülke yolu 101. liniyası Tianshan coğrafiyelik resim koridori 100 çakırımlıq Danishan manzarı yolu Manas bölükünün küz manzarısı intayın güzel tüske kirgen bolup, Nurgun öz avtomobil sayahatçılarının kelişi yol boyudaki sahra sayahatçılıkının sicil jallanışığı türtkü boldu. Nurgun öz avtomobil sayahatçısı yol boyudaki Çinli Xoza yezisinin Beymu Fangzi kentindeki Jishin Yijan beyg'iga kelib, meva uzishning xushalligini his qildi. Tog'dagi Xunfushi, Huang Yuanshui, Jishin tosh olmasi, Xiangfei tosh olmasi qatorliq mevalar dal pishish mezgiliga kirgan bo'lib, sayohatchilar qong'ucha huzurlandi. Sayohatchi Sun Jian Hong mundoq dedi. Olmalar yo'g'on ham tatliqkan, necha 10 kilogram setib oldim.
1: Amdi qisqa xabarlar angtimiz. Mamlakat bo'yicha tonji 100 megavat darajalik karbon tet oksidini qisib energiya saqlash turi bo'lgan Jongo Huadian guruhining Xinjiang Moridiki karbon tet oksidini qisib energiya saqlash turi yaqinda tonji qitim muvaffaqiyatlik to'rlashtirildi. Bu navbatda davlat ichidagi tok chiqarish unumi eng yuqori bo'lgan karbon tet oksidini qisib tok chiqarish generatorlar guruhi.
0: Qumul shahrining Guangdong Qumul madaniyat almashtirish bazasi yaqinda rasmiy ochilib, Qumul shahrida yana bir madaniyat yer belgisi yangidan ko'paydi. Qumul shahrining Guangdong Qumul madaniyat almashtirish bazasi Qumul shahrining Evirg'ul rayoniga joylashgan bo'lib, Guangdong Qumul bir niyatda bo'lib, go'zal orzuni qanotlantirish yadroliq loyihalash ideyasi qilingan. Bu Guangdong bilan Xinjiang Qumul ichki joydagi xalqning bir niyat bir maqsadda bo'lib, o'zaro yordam berib ko'yinayotganligini tushuntiradi ekan.
1: 2026 yillik cho'llikdagi Marwa Yet Shihanza marafonchi yugurish musobaqasi 10 ayning 2 kuni Shihanzi shahrining harbiylar Boziyar o'zlashtirish maydonida qizg'in boshlandi. Mamlakatning har qaysi joylaridan kelgan 7000 dan ortiq uzungi yugurish havaskari musobaqaga qatnashdi. Әмде аптыным райондегі 16 шәрінің ауа райдын мәлімат аңылтымыз. Үрімчіде ауа ұчық температура 11-24 Цельсия градус қыча, 7-8 бал боран шықыды. Алтайда ауа бұлытлық.

0: Şinjan'daki yenilikle.
1: Yakında Şinjan'ın kişini mest kuş kıladığan esil üzüm harkı baş temisindeki 2026 yıllık Şinjan İpek Yolu Üzüm Harkı Bayramı Şinjan Yezeklik Körgezme Bağcısı'da başlandı. Faaliyette kesip mutakassisleri, işlep çıkırış rayonu vekilleri, karhanı soğudgarları, pen tetkikar, aparatları vekilleri katarlıklar cem bulgan bulup, mevka Şinjan'a koyuduğun, bütün memleket hem türtkü buluduğun, halkarağı yüzlengen üzüm harkı kesbini namayan kılış, almaştırış, hemkarlış süpsi berpa kılınıp, Şinjan'ın üzüm harkı kesbinin yukarı süpetlik terakiyatıga küç koşuldu. Bu növetlik üzüm harkı bayramı bütün kesip zanciri boyunca körgezme kılıp setiş arkalık, karhanalar üçün işlep çıkırış, setiş, udullaştırış süpsi hazırlap verdi. Körgezme sarayının umumi külmi 12.500 kvadrat metr bulup, Tianşan'ın şimali etkideki işlep çıkırış rayonu, Turpan Kumul, Oymalıkı'daki işlep çıkırış rayonu, Eli Deryası Vadisi'deki işlep çıkırış rayonu, Yenji Oymalıkı'daki işlep çıkırış rayonu, Ningxia, Hılanşan Tiğinin şarkı etkideki işlep çıkırış rayonu, Yukarı Numurluk Harak Körgezme rayonu ve Orman, Otlak Pentechnika Körgezme rayonu katarlık Allahidi bizelgen körgezme ornadın cem'i yetisi tesis kılıngan. Dövlet işçi üzüm harkı körgezme ornadın 106 Dövlet işçi üzüm harkı körgezme ornadın 106 Bir belbağ, bir yol, halkara üzüm harkı körgezme ornadın 11 Üzüm harkı yürüşlük körgezme ornadın 9 Küşlük harak körgezme ornadın 4 Şinjan, ögiçe, bağ orman körgezme ornadın 11 Şinjan yezeklik has mahsulotlari ko'rgazma o'rnidan 9 ni o'z ichiga olgan 100

0: Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit getirdin?
1: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat getirdin.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlatlı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarqın ism.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılan bu sayfımızda Ürümçi şehri Midon rayonu Diban Kocisi Donsan Mahallesi Mehir Şefkat Pidailer Mulazmet Etirti Toğrısı'da sözlep birimiz. Yakında 80 yaşlık Can Güylen Ürümçi şehri Midon rayonu Diban Kocisi Donsan Mahallesi'nin birinci kavitedeki öykü kırışıkla Liu Cinşi onun aldığa iktik verip kütüv aldı. Şu günü mahalle halkı kolaylık amevi menfaat çaç yasaş mulazımetini kanat yaydırdı. Can Güylen baldırlı yetip gelip çeçini yasatmakçı buldu. Liu Cinşi onu yölep gelip orunduğu ulturguzup talpini inek sorgandın kin satraç ustamga inçiklik bilen tapıladı. Bu anç çoğun bulmağan paaliyet öyde başka pidailer mu öz mesuliyetini ada kılıp kızgın mulazımet kılıp atattı. Paaliyetke katnaşkılı kelgen ahallarının ayığı üzülmedi. Nek meydan aldıraş bolsumu ama tertiplik idi. Bu yıl 57 yaş kırgen Liu Cinşi, Donsan Mahallesi Mehir Şefkat Yetküzüş Pidailer Mulazmet Etirtinin kurguçısı. Ammavi menfaatdiki esli maksatını tılga alganda Liu Cinşi mundaq dedi. Aldıngı yıl kışta

0: birleştirip daimlik pidailer mulazme sistemimizni berpa kıldı. Tevellikteki kargıcısı yok yaşanğanlar, yalğız durduğun yaşanğanlarga karıda kollektif birgü bir illiklik yetküzüş boyunca hemrah buluş mulazmetini yolu koyup, karalık halda işik aldığı berip yoklaş, tazılık kılış, maddi eşyalarını vakaltın setiviliş, hemrah bulup paranlaşış, kıyıncılığı bar aileler, meyipler topuğa karda mehir şapkat yetküzüş boyunca iyanı toplaş, maddi eşya arkalık yerden beriş yöleş, işkı oruluş boyunca meslihat beriş katarlık halkı kolay mulazmetlerini kanat yaydırdı. Şunun bilen bile mahalli muhitini tüzeş, medenilikini teşvik kılış, bayramlık hal soruş, ciddi takabül turuş boyunca yardım beriş, yöleş katarlık türlük pidailer faaliyetlerini daimlik kanat yaydırdı. Mahallini idare kılışka her taraflimi yardım berip, tevellikteki ammığa mulazmet kıldı. Liu Jinshi mundaq dedi. Kollektifimiz çin kalıp bilen başkalarga yardım beriş, dostluk bilen illiklik yetküzüş, esli mahsusini çin saklap, nam menpaat koklaşmay, ün tünsiz özünü beğişledi. Her kitimlik bayram, dem iliş günlerde pidailer, dem iliş vaxtıdan vazgeçip, tevallikideki iki çaksız yaşanğalar ve kıyıncılığı bar ailelerini yoklap ve ulardan hal sorap, gürüç, un, aşlık, yağ katarlık, turmuş maddi eşyalarını yetküzüp verdi. Adetki çağlarda teşebbüskarlık bilen ahallarının koşnılar arasındaki macralar, turmuştaki uşak çüşek işlerini hal kılışığı yerden berip, mahallenin medenilik berpa kılış, halkı kolaylık mulazmet katarlık hizmetlerge paal katnışıp, küçük hareketlere arkalık ammının kıyın meselelerini hal kıldı. Yaşangan Canguylan bu bir top pidailerini tılga alganda çeksiz minnettar boludu. Uzak yıl yalğız durgan onun turmuşudaki çoğun küçük kıyım meselelerini pidailer hemişe inçkilik bilen hal kılıp beretti. Bu hemrah buluş ve yardım beriş yöleş onun turmuşuğa tekimu illiklik koştu. Bir adamın yakşılık kılışı küçük nur bolsa, köpçülüknün yakşılık kılışı sama yoluğa aylanıdı. Dongsa Mahallesi Partiya Komitetinin şujesi Liu Jing mundaq dedi. Kelgüsüde Liu Jing mundaq dedi. Kelgüsüde ammavi menfaat esli maqsadını devamlıq çıng saqlap, tekhimi köp pidailer küçünü mücessemlep, pidailer mulazimetinin mezmununu inçikleştirip, mulazimet ayırısını kengaytip, tekhimi köp ahalini pidailer mulazimetine katnışkı yitekleb, oddiy yaxshi ishlar orqaliq qo'shnilarning mehr muhabbatini qo'g'dab, kichik nurlar orqaliq mehr muhabbatni mujassamlab, mahallani idora qilishga uzluksiz kuch qo'shishimiz.
1: Uzoq tarixga ega Junhua madaniyati avlodma avlod davomlashib Süp süzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
2: Junhua medeniyeti mengü nur çeçip, sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlık tesvirlep vermekte.
1: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Junhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
3: Vatan benim ailem.

Cumhuriyetinin tarih sahipsige çaqnap durgan simla oyulgan. Emdi men ve menin vatinim. Cumhuriyet untumaydu sahipimizde Shenzhou alam kemisini alam boşluğa çıkarguchi Wang Yongzhi bilen tonuşup çıkımız. 1932 yılı Liaoning Changtudeki bir namrat dehqanın ailesinde tuğulgan Wang Yongzhi əsilde dehqancılıqni öginip bir aylı kişilerini toyğudak tamak yegizüşini oylagan idi. 1952 yılı Amerika cahangirligiga qarış durup Chaoshanga yardım beriş urışı partlap Amerika ayırplanları Liaodong asnınıdın köp qetim uçup ötkende yaş Wang Yongzhi bir işini düşendi. Devlet müdafiyesi güçlük bulmasa her kança yakşı küllerini mu saklap kalgılıp olmaydı. 1952 yılı o Çinhua Daşı Aviasiya Fakültesi ayırplan lahiyeleş kesbige imtihan berip ötdi. Keyin devlet onu Moskova'a ögünüşke evetkende o yana devletin ihtiyacı bilen kesb özgertip raketa başkuruladığan bomba lahiyeleşini ögendi. 1961 yılı Wang Yongzhi vatanga qaytıp kelip, japalıq başqurulduğan bomba tatqiq qılıp yasaşqa başçılap kirişip ketdi. 1964 yılı dövletimizning tunji otra yaqin musaplik başqurulduğan bombasını qoyup berish siniqi yiqilishib qalganda hava naiti isip ketgan bolup, İttirgüş sıklıktan kengiyip ketkenliki sebebidin hesaplap çıkarılgan başkuruladığan bombının etiliş musabisi yeterlik bulmağışka vazipe aslı ornada toxtap kaldı. Köpçiliknin hemisi ciddileşip amalsız kalganda yaş Wang Yongzhi yüreklik halda 600 kilogram yıkılgını çıkarıp etip raketani yeniklitip koraştursak tehimi yıraqa atalayımız degen oyini oturgu koydu. Hiç kim onunğa işemigende, o bevasta naq meydandaki en yukarı texnika mesuli çenşüsünü izdep berip, ittirgüş doğru nisbitinin qaydısını bir-birlap eniq tüşendirdi. Çenşüsün anlap bolğandan keyin naq meydandala qoşuldi. Axırda bu lahiye bilen başqurulduğan bomba sınıqı muvaffaqiyetlik elip berildi. Başkuruladığan bomba raketa sahası da Wang Yongzhi bir işliginece 30 yıl işledi. 6 başkuruladığan bomba tipi 4 raketa tipini tatqiq qilib yasaşqa qatnaşdi hem riyasetçilik qildi. 1992 yılı Jungo Adamlik Alam Kemisi kurulışı türü turguzulganda 60 yaşlıq Wang Yongzhi tunji baş lahiyelikçilikke tayinlendi. Başkala 60 yaşında pensiyaga çıksa, o 60 yaşında tehimi eğir yükni zimmisige elip, başlamçılık bilen adamlik alam katnışı da 3 kademge bölüp meniş pikir yolini oturgu koyup, meselini mənbədin tekşürüş, hiç kandak yoşurun xavip kaldırmay alam boşluğa çıkışının ibarat yeni bir polatbek kaidini turguzdi. 2003 yılı 13 ayının 15 günü Shenzhou 5 numarlık alam kemisinin boşluğu kötürülüşüge ägişip, Jungoluklarının kadimi tunji qetim alam boşluğu kirdi. Wang Yongzhi daim mundaqta etdi. Mən ömrümde başkuruladığan bomba tatqiq qilip yasaş, sünni hemrahni alam boşluğu çıkırış, Jungoluklarını alam boşluğu çıkırış, hem alam boşluğu punkti kuruştun ibarat üç işini kıldım. 2024 yılı 6 ayının 11 günü Wang Yongzhi Beijing'da 92 yaşında vapat boldi. 3 aydan keyin onunğa Cumhuriyet ordeni toluqlap berildi. O bütün ömrini devletning çaqırqığı beğişledi. Kanunu teşvik qilish, kanunğa tayinish, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prinsipi.

0: Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yil 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engi Millatlar Ittifoqligining asosi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, endi Abdunum rayonidagi 16 shaharning havo raydan ma'lumot beramiz. Urumchida havo ochiq. Temperatura 11 dan 24 Selsiy gradusgacha. Altayda havo bulutli, temperatura 9 dan 20 Selsiy gradusgacha. Chochakda havo bulutli, temperatura 10 dan 24 Selsiy gradusgacha. G'uljida havo bulutli, temperatura 11 dan 30 Selsiy gradusgacha. Bortlada hava bulutluq, temperatura 8-dən 20 Selsiy gradusqıcı. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 13-dən 21 Selsiy gradusqıcı. Kuytunda hava bulutluq, temperatura 10-dən 24 Selsiy gradusqıcı. Şehanzıda hava bulutluq, temperatura 8-dən 25 Selsiy gradusqıcı. Sancıda hava bulutluq, temperatura 10-dən 25 Selsiy gradusqıcı. Qomulda hava bulutluq, temperatura 9-dan 23 Selsiy gradusqıcı. Turpanda hava ochiq bolup keyin bulutlanadı, temperatura 17-dan 29 Selsiy gradusqıcı. Korlada hava bulutluq, temperatura 13-dan 26 Selsiy gradusqıcı. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 12-dan 25 Selsiy gradusqıcı. Atışda hava bulutluq bolup keyin echiladı, temperatura 16-dan 26 Selsiy gradusqıcı. Qashqarda hava bulutluq bo'lib keyin ochiladi. Temperatura 16-dan 27 Selsiy gradusqacha. Xotanda hava ochiq bo'lib keyin bulutlanadi. Temperatura 12-dan 28 Selsiy gradusqacha. Urumchida hava ochiq. Temperatura 11-dan 24 Selsiy gradusqacha bo'ladi. 4-5 bal sharqiy janub shamoli chiqadi.
2: Qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programimizning mulozamat prinsipi.

Jumhur Xalq Cumhuriyetinin Milletler İttifaklığı Taraqqiyatını ilgiri sürüş kanunu 2026 yılı 7 ayının 1-ci günüden başlayıp yolga koyuldu. Uluğ vatanı Jumhur

2022 yılı 4. ayda Hubei, Dengzhou, Jianli şehirdeki Changjiang Deryası boyunda su üzüşünü bilmeyen bir yigit 2 gün içinde Changjiang Deryası'na sekrep düşüp, suğa düşüp ketken 3 kişinin kutkosu. O del Şinjiang Hoten vilayeti Qarqash nahisinden kelgen Yusupjan Habibullah. Şu yili Yusupjan 26 yaşlı bulup, Jianli şehirdeki bir sahil etrafında yayımı içip kavap satattı. 4. ayının 9. günü çüştünkin, o tuyuksuz

Bizning qutquzishga chaqirganligini angladi. Bir o'g'il bola sohilda o'ynayotganda ehtiyotsizlikdan suvga tushib ketgan edi. Ko'p o'ylashga ulgurmaylar, suv yuzishni bilmaydigan yuzibchan daryoga sakrab tushdi. Ko'pchilikning yordamida suvga tushib ketgan o'g'il bola qirg'oqqa kelib chiqildi. Yuzibchan necha yutum suvni yutib olib, qiqilib ketib, kutilmagan ahvol yuz bergani tasli qoldi. Ikkinchi kuni uning tug'ilgan kuni edi. Ul alaytan oldingi kuni qiyin xatar yuz bergan joyga bir ogohlantirish taxtasi tiklab qo'ydi. Biroq birdan oldirish bo'lib turishiga yana qutqizinglar degan ovoz anglandi. Bir o'g'il bola suvga cho'kib ketib yotdi. Yenidagi qutqizmoqchi bo'lgan ayolmi daryoga seyirlib tushib ketdi. Yusufjon oldingi kundagi qo'rqinchni unutib qolgandek yana bir qatim daryoga sakrab tushib, suvga tushib ketgan ona bolani o'ng'ishlab qutqizib chiqdi. Ammo o'zini daryo suviga yiqitib ketganlar tasli qoldi. Qutqizib olingan o'g'il bolaning onasi Jang Lianhong har tarafdan shafqatisini izlab, adolat yo'lida fidokorlik ko'rsatgan qahramon millatlar ittifoqi ulgisi degan xatlar yozilgan lavhani uning kavobxonasiga ilib keldi. Yusufjon mundoq dedi. Millatlarning buyuk ittifoqligini faqat ig'izli deb qo'yish bo'lmaydi. Biz hammamiz bir oylik kishilar. 2022 yılı 8. ayda o Jungo'daki yaxşı kişiler tizimlikinin oran aldı. 2024 yılı 9. ayının 27. günü Partiya Merkezi Komiteti Govuyan onunla memleket boyunca milletler iştifaklıqı tərəqiyat edi ki, nəmonçi şəxs dəb nambərdi. Şu yılı 12. ayda o Xalq Sarayının doklat səhnəsində durub, özünün hikayesini bayan qıldı. 2025 yılı yeni yılda Ciyanli Şəhərlik Hükümetinin yardımında onun kavabxanısı rasmiy sinoq tariqasida tijorat boshladi. Xotin bolalarimi yurtidan Jiyanli shahriga jam bo'lish uchun keldi. U Changjiang daryosi bo'yida yiltiz tortdi.

0: ешел тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anıgıcıla. Siyaset bol sıla köngüldü san buludu. Dehkalarga nep yetküzü siyasetini aileler geçi yetküzüş seyipimiz buyca dehkalarının desmayı kemçil buluş kıyın meselesini halkılışıga meksus yardan bir ilan bir türlük siyaset yar yülek buluş buyca az sumluk inavetlik karısı doğrusu toklu büyüdümüz. Terakki kılışını oylağanda meblağ kemçil bulsa bu siyasetini yardım buludu. Bu siyasetini devlet pul muamil nazaret baş kuruş baş idaresi, Şincan nazaret baş kuruş idaresi başlamcı bulup, Abdun Raylı Maliye nazareti, Yezi ilgiliki Yez nazareti Katarlık 5 tarmak bilen birleşip, bu yıl resmi biz tarikatkan bulup, ilgiliki konu siyasetki siliş durganda bu kıtımki tenşeşinin salmıkı hile zor. Hem de köpçülükke bir mi bir inik çöndürüp koyumuz.

Yakında Govyan Akbarat İşkansı 15. 5 yılını başlaş kadem iliş yürüyüşlük baş temalık akbarat ilan kılışıgını ötküzüp, tabi baylıklardın bir hater, yokur ünümlük, mengülük paydalanışını ilgiri sürüşki alakta ehvallarını tunuşturdu. Cumhurbaşkanlık Cumhuriyeti'nin terliği yerini kovdaş ve sütünü öztürüş kanunu ikileriyle birinci ayının birinci gününün başlayıp yolu koyuldu. Bu, devletimizin terliği yerini kovdaş sahasındaki tunci meksus kanun çıkışı hesaplandı. Tabi Baylık Ministerliği Partiye Grupsu'nun şucisi, Devlet Tabi Baylık'ı baş nazaretçisi Liu Gokun tunuşturup mundak dedi. Kanunun yolu koyuluşunu çördep, yandaş siyaset tedbirlerini inçikleştirip, sanlı mukumlaştırış, kurulmanı alalaştırış, nazaret kılıç başkuruşun küçeği için ibaret 3 cihet küt serip kılımız. Birinciden, sanlı mukumlaştırıp işleşini katık dizgilleb, tuluklap, terilgu yerini koğdaş kızıl sızıkını çın saklayımız. Devlet zimin boşluğu yirik planına asasen terilgu yer ve mengülük asası itizlerini koğdaş kızıl sızıkını ayırıp bekitip emilileştirimiz. Türlü kuruluşlarının terilgu yerini igeli vilişini katık dizgilleb, saklış hakikaten kıyın bolgaları karta terilgu yer mənbəsini köpkül yollar arkalık tuluklap kenaytip, san ve süpet cette tən buluş prinsipi bu işi terilgu yerini tuluklaşını emilileştirip, köp igeli valgalar az tuluklaş, əlalarını igeli valgalar naçarları bilen tuluklaşının katlıq aldığını alımız. İkincidin, korulmanı əlalaştırıp, terilgu yer süptünü öztürüp, terilgu yer ekologiyasını yaxşılayımız. Terilgu yerin qoğdaşını tağ, derya, orman, etiz, köl, otlaq, kumluğunu bir gəbləşdirip qoğdaş və sistemlik tüzəşki qoyuşdu çıngıtırıp, terilgu yer bilen orman yeri, otlaq, soluq yerin ekologiyelik boşluk cahilişini əlalaştırışının bir tutaş planlap, yokur ölçəmlik etiz kuruluşunu cipsilaştırıp, mengülük asası etizlerinin əlalarını kürgüzüş, naçarlarını çıxırışını başkuruş mexanizmini takamınlaştırıp,

ýerli ýer süpütini özdürüş ekologiýany ýagşylaşyny işgä aşyrmyz. Üçüncüden, nazarat kılıç başkuruşunu küçeytip, en ötkür bulan katık tedbirlerini emelileştirip, terilgu yerden paydalanış yakşı tertipini koğdayımız. Yerlik, her derecelik hükümetlerinin terilgu yerini koğdaş mesuliyetini ada kılıçığa heydekçilik kılıp, daimlik nazaretçilik kanun icrasını yenimi küçeytip, terilgu yerini igeli viliş, terilgu yerini bozuş katarlık kılmışların kanun boyu katık tekşürüp bir taraf kılıp, parnik öyler, terilgu yerini kalaymakan igeli vilip, öy seliş qatarlıq məsələlərinin qayıtı baş götürüşünü qətti tosiyimiz. Terilgu yerini qoğdaş və açlıq bir xətərliki məsuliyyət tüzmünü əməliləşdürüş əhvalini bahalaşını çıngıtıb, rıqbətləndürüş, çəkləş tədbirlərini takamınlaşdırıb, partiya komiteti hökumətdən məsul bulub əməliləşdürüb, önüm körsüşqa türkü bulumuz. Yakında 2026 yıllık Şincan Dihkallar Resim Eserleri Körgezmesi Dörbülcün Naisiz başlandı. Bütün Şincan'ın her kaysi caylarından tallangan 50 parça Munevver Dihkallar Resim Eseri Körgezme kılındı. Şincan Halk İçi Edebiyat Senetçiler Cemiyeti'nin muavin reisi Hı Cımpın donuşturup mundak dedi. Bu kıdımki körgezmeye bütün Şincan'daki 14 vilayet oblas şehirdeki Dihkan Resim Heveskarlarından Munevver Eserleri toplangan. Bu resimler addi, callıq, mənis çoğunxur bulup, hem yeni devirdeki Şincan'ın yezi ilgilikinin molusul ilinqalıqı, yezi kentlerinin inak güzel, amının bəxtlik işgəlikinin həqiqi kartinisi, hem qeyrindaşlardak yakın ütüş, öz ara hemden buluş bir məqsəddi yurt makanı ortak kuruşunun callıq kartinisi hesablandı. Yakında Manas Nayisi'ki 28 000 mu Urukluk Konak Merkezlik Yığış Yukur Pelli Mezgili'ki kirdi. Her kaysi yez bazarlar hava uçuk peyitini çığın tutup, maşini üsküllerini oğrulaştırıp, yığış meskulatının bütün küş bilen kanat yaydırdı. Su satkan yezisi Minma Ekologiya Kentiliki Urukluk Konak Bazısı'da çoğun tipteki yığış maşinleri etizlik uyak buyakı ütüş meskulat kılıp, Başak üzüş, postunu soyuş, başak yığış, şehrini uşaklap, etizgi kaytırış katarlık iş tertiplerinin bir kıtımdılı tamamladı. Bütün ceryallık maşınlaşkan meşgulat ürünü zor derecede özdürülüp, tenerk tüvelletiş bilen bile yığış süptüge ünümlük kapalı tıkılındı.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Münbet Pırak programısı bu iç anlayış pahadık. Anlıqınınla rahmet.

0: Hörmetlik radio dinleyiciler, bugün 2026 yılı 10. ayının 4. günü yekşembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızı başlayımız. Ben Güzel Nurozi.
1: Hörmetlik radio dinleyiciler, ben Bahtiyar Turdi. Bu kadimki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Kızıl baylıqını qoğdaş ve onundan paydınış küçeytilip, kızıl medeniyetki varıslık kılındı ve evcaldırıldı. Jongo'nun 21. əsəri Deniz İpek yolunu tən quruşunu otturuğu qoyğanlıqıga 13 yıl boldu. Alaqını ravallaşdırış və ixtisas soda həmkarlığı üzlüksüz çoğurlaşdı. Xeynin Erkin Soda Porti bütün aralda tamojna yepiq yürüştürülgəndin kiyinki tunci dövlət bayramılıq dəmilişini kütüb aldı. Pinglu Qanili qandaq yeni fırsatlarını ilib gəldi. Kusay Kurallıkları Saudi Arabistan'ı devletlik neft şirketinin nişanığı zərbi bərduq dedi. Əmdi deyik tanla, xəbərlerimizden təpsili məzmunları da bolsun.

eng avat portlarının biriga aylandı. Praiosta turmuş keçirdigan, xizmet qildigan Erini Gresiyadiki bir su transporti maslahat berish şirketinin xizmetçisi. U bu yerdiki kun siri yengilinayotgan özgürishlerini öz beşini keçirgen. Erini mundaq dedi. Port rayonunun umumi muhiti texmo zamanı ulaştı. Başqurishi texmo tertibli.

Hürmetlik radyo anlıkçıla, Amerika Birleşme Agentliği, Japonya etigerlik haberler toru, İspanya devlet gezisi toru Katarlık çet el taratkulları yakında Beijing'de ötküzülgen, işkinci nöbetlik dünya Adem Sıman, Jungo dünyaga teknik neticelerini namayan kılıplı kalmay, tekimi muhimi insanların kelgüsü turmuşunu körüstüp bədi. Bu kitimki Maşini Adem Olimpik Tenerket Musabıksı Jungo direk berudu. Maşini Adem 100 metrlik musabık yolu da uçkandek yugürüp, İgizgi Sekreş meydanı da bir sekrapla ornudun turuş. İnsanlar bilen birlikte muzik çilip, tennis top musabıksıge katnışış. Çeçilip ketken kereksiz nerslerini öz aldığı periklendirip, hem de retlik yigiş. Yük taklağını epçillik bilen toşuş, hem de caylaştırış. 5 günde dünyadaki 6 kıtadaki 16 devletten kelgen 666 komanda, 2056 maşini adam bir sahnede maharet körüstüp, kişilerge kelgüsü tuyğusu küşlük pen teknik kattı ziyafeti elip geldi. Dünya boyunca tunci adam sıman maşini adam asası gevdi kılıngan universal musabıqa, dünya adam sıman maşini adam tenerket musabıqsi, hem maşini adamını sınak kılış meydani, hem maşini adam kəsbinin tərəqiyatını közütüdüğən mühim köznək. Aldınqı növvəltik bilən seliştirğanda bu yıllıq tənərkət müsabıqısının bir çoğun alahidliki teximi tez, teximi yuqır boldı. Tordaşla, insaniyyət dünya rekordi yetişməy vatıdu dəb baha bədi. Bunundan başqa, bu növvəltik tənərkət müsabıqısı da işqilişta bəsilşikə teximi əhmiyyət berilib, Adem Sıman Maşini Adem'nin iktidarı tekimi küçeydi. Bu yıl musabıkıgı katnaştırıldığan nurgun türlerde süni yıraktın kontrol kılış emelden kaldırılıp, bütün musabı müstakil meşgulat kılışkı özgertilip, Maşini Adem'nin muhitini yiz kılış ve müstakil tedbir belgileş iktidarı bir vasıtasını aldı. Şunun bilen bile 51 türlük musabıkıda 21 türlük taklidi emeli kolun işçan meydan bab olup, aile, mihman saray, eşya obroti Katarlık köp sahəni qaplab, musabıqı meydanını bir vasitə riyallı qaylandırdı. Quraşdırış, material işiltiş, aile mülazimeti,

Hürmetlik radyo anlıqçılar. Qırğızistan paytaxtı Beşkekdə Jungu amilini həmli yerdə uçratqılı bululu. Mişöbin şəhərçisiriki dükkanlarda ücret turğan yaşla mervayit etken çiğini tetip baxmaqda. Kocularda Jungu'nun danlıq markalıq tokluq taksiyeleri və amivi avtobusları mokadak ölçüb duratdı. Yerasti soda sarayının yayımı ornığa xənzuci dərslikler tızılgan bulup, yaşlar pat-pat toxtab körüp baqatdı. Yerli kişiler xənzu tılıda yaxşımısız, rəhmət, xeyri xoş digendek sözlerini barğan siri ravan diyaleydiğen bulup getdi. Ablaysov'nun biyadi taksi heydavatqınığa işkili boldi. O mundaq dedi. Jungo'nun yeni energiyelik avtomobilleri muhit asraydı. Yuqur önümlük, bahası mı muhabbaq? Yerli kişiler Jungo'nun məxsusatlarını nait itiraf qılıdı. Jungo'nun tokluq avtomobili hazır yuqur derecelik məxsusatqa aylandı. Şunun bilen bir vaqtta Jungo'da yasalgan tokluq amivi avtobuslar barğan sir köpeydi. Bir amivi avtobus çopri muhbirga Jungo'nun tokluq amivi avtobusini haydaş addi, ulturuş rahat, yolucularının inkası naidi yaxşi dedi. Şu jaydiki soda saraylarga kirsiniz, əxli yan telefondan ail elektr saymanlargaca Jungo tavarlarının mal cazırga lıq tızılganlıqını. Jungo'nun bir kısım danlıq markalarının yerli kişilerge allı qacan tunuş bulup ketkeligini körüsiz. Jungo aşkanları da mihmanlarının ayığı üzülmeydi. Şincan'ın toğu korumisi yerli kişiler yaxşı kördüğün tağımlarının biri bulup kaldı. Mişöbin şehirdisiriki bir dükkan hizmetçisinin tunuşturuşca, Jungo'nun mervayit etken çiyi bilen her xil meyve çiyi en alkışkı erişken bulup, her günü kaydı kilidiğin xeridarlar köpüşken. Jungo'nun elektronluk soldası mı yerli kişilerinin mal sitiviliş adetini özgertti vatıdı. Xənzu tili ügünü vatqan Karni Say daim torda Jungo'nun mal sitivli subsidin mal sitiv alıdı. Hər xil uşaq çüşək oxuş qurallarının sitivlişini yaxşı gördü. Şunun oxşaşla Xənzu tili ügünü vatqan Şöpey mundaqdırı. Qırğızistan bilən Jungo'nun arlıqı yıraq əməz. Malını işki əbdədili tapçırıp ağılı buludu. Bazı qımmət əməz. Süptümü yaxşı. Şuna nurgun yerli kişiler Jungo'nun elektronluk soda supsi arqalıq tordan mal sitivlişini yaxşı gördü. Yan telefon qepidin ayrı işletildiğin kiçik elektr saymanlarıca, kim kecekdin oyuncuqlarıca bir posolka tağı deryalardan halkıp ötüp, işki dövlətinin kündülük turmuşunu tutaşdırdı. Jungo tavarlarının bazarı iştik buluş bilen birge, Jungo'nun...

Kıdırlı dostlarımla batkınan Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın sanat sahnesi programısı. Programımızda her millet halkının adırın akşı müzikleri uzunlardı bulu atıdı. Devamlı kesil köylerimiz uzunlardı sonumuz. Hem de Tohtumayımız Seferdin namlı nakşını köyü aramalı sonumuz.

Kıdırlık dostlarına batkırılan sənət səhnisi programisi. Programımızda her millet halkının nadir nakşı müzikleri uzunları bulu atıdı. Davamlı qeysil köylerimiz uzunları sonumuz. Hem de Kırgız çınakçılardın siler en güzel namlı.

2 saat içinde içip bulun, 1 saat içinde içip bulun degendek xatlar besilganlığını çoqum görgen. Bazı dükkan mulazimetçisi mu tezirak içip bulun, bulmasa təmigi təsiri yetidu dep eskertidu. Ondaqta, etken çayını çoqum 2 saat içinde içip buluş gerek mu? Bexatarlık ve temden elip eytkanda 2 saat yaxşı tallaş. Birinci, bexatarlıki. Yemeklikni sırtkı koyup koyganda bakteriya payda buludu. Payda bulu süreti temperatura bilen zıç münasifetlik. Yemeklik bexatarlıki de biz adatta 5 Celsiya gradustun 60 Celsiya gradus kıçı buluşni xatarlık temperatura rayonu dep qaraymız. Bu temperatura dairesi de bakteriyalar tez süratı köpüyüp yemekliklerinin çırışını tezildidu. Köpçiliknin körüdüğünü asası cahattin kündülük muhit temperaturası. Yemeklikni 5 Celsiya gradustin 60 Celsiya gradus aralığında bexatar saqlaş vaqti 4 saat. Vaqti 2 saatten eşip ketmegen. Yani tayyarlaş, saqlaş ve tızışını mı öz vaqti 2 saatten eşip ketmegen. Yani tayyarlaş, saqlaş ve tızışını mı öz içiga alıdı. Yemekliklerini tonlatkuğu silip soğuk saqlap, yani 5 gradustan tövən temperaturda saqlap, ya ki qaytıdın kızdırıp 60 Celsiya gradustan yukarı temperaturda bir azdın kiyin olsa buludu. Lekin yemekliknin xatarlık temperatura dairesinde turuş vaqti 4 saatten eşip ketmesi gerek. Bunun mənisi, əgər heç qandaq bir tərəb qılınmıqan, yəni yem etilməgən yagi, soğuk saqlanmıqan bolsa, ən yaxsı 2 saat işçidə istimal qılıb buluş gerek. Əgər 2 saatdən eşib kəssə, ən yaxsı qaytadın soğuk saqlaş yagi qaytadın qızdırğan dinkin istimal qılış gerek. Əgər 4 saatdən eşib kəssə, amal bar istimal qılmasıq gerek. Şuna yemeklik bexatarlıki noktasından etkanda, etken çayını en yaxsı 2 saat içinde içip buluş. İçip bulalmağalarını en yaxsı tonlat qoğuz elip koyuş. Eğer sırt koyup koygan vaxtı 4 saatten içip getken bulsa, en yaxsı içmesik lazım. İkinci, təmi. Yemeklik bexatarlıki noktasından oylaşkandın başka təmi mu intayın muhim. Qandaqlı bolmasın nurgun kişi 10 neçi yuan hatta neçi 10 yuan xejləb bir istakan etken çay setib alıdı. Bu onun içişlik buluş üçün emes mi? Siz bir istakan yeni tayarlanğan etken çay setib alğanda onun təmi ən yaxşı buludu. Çay pırıqı, süt pırıqı, meyve pırıqı qatarlıq hər xil pıraqlar toluq namayen buludu. Yani gelip ən yaxşı halet hesablanıdı. Ama vaqtın ötüşüge ägişip, etken çayının tərkibi de özgürüş bulup, təmimi asta-asta yoqaydı. Birinciden, çay tərkibideki çay polifenoli asta-asta oksitilinip, parçilinip, çayının pırıqını acızlaştırdı. Yine süt, meyvinin təmimi asta-asta süsleşidi. Bu özgürüşler etken çayının təmini süslaştırıp, əsildeki xüsusiyeti ve təmini yoqtudu. İkinciden, vaqtının ötüşüge ägişip, sırtka koyulgan etken çayının temperaturası ve təmidimi özgürüş boludu. Kişilerinin muzultılgan etken çay bilen ısıq etken çayının temperaturası bolgan kızgışı yanıla oxşumaydı. Muz koşuşunun köpçülükü bolgan təsiri yanılı çoğun. Muzultılgan etken çay buyrutkallar elbette muzultılgan təmini yaxşı gördü. Ama vaqt uzargan seri, koşulgan muz asta-asta erip, temperatura örülse, təmi təbila özgürüdü. Kişiler, kızıq etken çayının təmige bek amıraq. Adatta 50 gradus etrapıdı buluşni yaxşı gördü. Vaqt uzargan seri, temperatura tövəlləb, təmi yaxşı bulmay qalıdı. Şuna, əgər nəx meydanda tayarlanğan etken çay isə köpçilik tezraq içip buluşi, ən yaxsı 2 saatin içip ketmesi gerek. Bu, təminin yeni və yemeklik bexatarlıkıge kapalitli qilish üçündür. Əgər siz etken çayının ləzzetidin qanğuça huzurlanmaqçı bolsanız, setib alğandan kiyin dərhal içip buluşni unutup qalman. Uzaq vaqt saqlaştın, saqılman. Onundan başqa, köpçilikke əskertip koyuşuq tegeşlikke 2 saat içide içip bulun deyiş, etken çay tayarlanğan vaqtın başlap hesablanıdı. Eğer sırttın zakas kılganda yetküzü periş vaqtını çıxırıp etişke toğır geliyordu.

0: yana uda 5 ot küçü noktasını partıltıdı. Bu can bir keçe devamlaşkan bulup uruş tügügenden kiyin bütün liyende pekat 13 adamla kalıdı. İkinci günü o özü yalğız baş iştabı tarpıdın ikinci derecelik köreş kahramanı dep nam berilip, şerep bilen birinci derecelik hizmet körsetken dep enge ilanıdı. Vatenge kaytkandın kiyin Huang Zongdı herbi töhpe medalini yığıştırıp, tıkıp koyup, köp yıllardan buyan ailesizdikilerge tılga almaydı. 2024-yılı 9-cı ayda 93 yaşı kırgen Huang Zongdığa Cumhuriyet ordun berildi. O daim men hayat kalgıcı. Kurban bulgan septaşlarım hakiki kahraman deydi.
1: Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat omma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq faxrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.

Yaqında Şenjanın kişini məst quş qıladığan esil üzüm harqı baş temisidiki 2026 yıllık Şenjan İpek Yolu Üzüm Harqı Bayramı Şenjan Yezigilik Körgezme Bağçısı'da başlandı. Faaliyette kesip mutaxassisleri, işlep çıkırış rayonu vekilleri, karxana sodigarları, pen tədqiqat aparatları vekilleri qatarlıqlar cem bulgan bulup, mevqe Şinjan'a koyuduğun, bütün memleket hem törtkü boluduğun, xalqarağı yüzlengen üzüm harqı kesbini namayan kılış, almaştırış, hemkarlış süpsi bərpa kılınıp, Şinjan'ın üzüm harqı kesbinin yukarı süpetlik tərəqiyatıga küç koşuldu. Bu növetlik üzüm harqı bayrami bütün kesip zanciri boyunca körgezme kılıp setiş arqılıq, karxanalar üçün işlep çıkırış, setiş, udullaştırış süpsi hazırlap verdi. Körgezme sarayının umumi külmi 12.500 kvadrat metr bulup, Tianşan'nın şimali etkideki işlep çıkırış rayonu, Turpan Kumul, Oymalıqıdaki işlep çıkırış rayonu, Eli Deryası Vadisi'deki işlep çıkırış rayonu, Yenji Oymalıqıdaki işlep çıkırış rayonu, Ningxia Hılanşan Teğinin şarkı etkideki işlep çıkırış rayonu, Yukarı numurluk Arak Körgezme rayonu ve Orman, Otlaq Pantexnika Körgezme rayonu katarlıq Allahidi bezelgen körgezme ornudun cem'i yetisi tesis kılıngan. Dölet işçi Üzüm harqı körgezme ornudun 106. Bir belbağ, bir yol, xalqara üzüm harqı körgezme ornudun 11. Üzüm harqı yürüşlük körgezme ornudun 9. Küşlük harak körgezme ornudun 4. Şinjan, Ögiçe, bağ orman körgezme ornudun 11. Şinjan yezeglik, xas məsulatları körgezme ornudun 9 ni öz işçige alğan 150 ölçemlik körgezme ornu yürüşleştirilgen bulup, cem'i 1000 xıldın artıq türlük üzüm harqı körgezme kılındı. Faaliyet günü Şinjan üzüm harqı işlep çıkırış rayonlarını məxsus temilik tonuşturuş faaliyeti ötküzüldü. Tianşan'nın şimali etki, Turpan Kumul Oymalıqı, Eli Deryası Vadisi, Yenji Oymalıqı'dan ibaret Şinjan üzüm harqı işlep çıkırdıgan 4 çoğun yadroluk tarmak işlep çıkırış rayonu kollektif oturgu çıkırılıp, Şinjan üzüm harqı kesbinin özgüce baylıq əvzeliki ve bütün kesip zanciri tərəqiyat neticeleri umumyüzlük namayan kılındı. Bu növetlik üzüm harqı bayramıda yana xalqaradaki nopozluq, mutaxassislər bahalaş, kesb asasi məqsəd munbiri qatarlıq, noxtuluq faaliyetler yürüşləşdirilib, təsis qılınıb, Şinjan üzüm harqı süpetlik markasının tonunluş dərəcəsi və güzel namı üstürüldü. Faaliyet mezgilide harak horqi sayahat liniyesi mas qadamda ilan qılınıb, esil harak, güzel mənzirə. Mezilik taam baylıqı yuğurlub, araq sayahat kespinin çoğunkur yuğurluşuğa türtkü buldu. Bu növetlik üzüm harqı bayramıda tor sırtıda körgezme kılış, bulut terminalıda bivastı körüstüş birleştirilgen endizi kullanılıp, tor ve tor sırtıda mas qadamda tonuşturulup, bayram vastı kılınıp, bayram arqılıq küş toplap, bayram arqılıq soğudu güllendürülüp, ammığa Şinjan üzüm harqı mədaniyetinin özgüce zihri küçü çökme şekilde yeskıl duruldu. Növette Şinjan'nın araq üzümü östürüş külümü 200 min moğa muqumlaşıp, Tianşan'nın şimali etki, Turpan Kumul Oymalıqı, Eli Deryası Vadisi, Yenji Oymalıqı'dan ibaret 4 çoğun üzüm harqı yadroluk işlep çıkırış rayonu şekillenip, Aksu, Musallas, özgüce işlep çıkırış rayonu mas qadamda yetiştirildi. Yakınki yıllardan bu yan, Abdunum rayon köp türlük yüleş siyasetlerini yolgu koyup, Şinjan üzüm harqı amıvi markasını sicil küçeytip, üzüm harqı kesbini zorayttış, küçeytişke türtkü boldı. Jongo Harakçılık Cemiyeti'nin icraiye kengeş başlıqı Vangçi mundaq dedi. Köp yıllık tarakiyat arqılıq, Şinjan Jongo üzüm harqı kesbideki en yoşurun küçke ige, en özgüçilike ige yadroluk işlep çıkırış rayonuqa aylandı. Hazır, Jongo'nun üzüm harqı kesbi çoğunkuru kurulmalıq tanışışını baştan keçirip, kölemli kengaytıştın süpetini östürüş ve süpetlik markini kaytı yaratışkı yüzlenmekte. Şinjan, çoğun işlep çıkırış rayonu ideyası bilen

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idari kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmısı.

Dilo ve Kanun. Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sayfamızda demeliş mezgilde akıllanlık bilen istimal kılış gerek. 3000 yuan xajlap seti olgan ermek hayvan elan kılığına okşaş bolmasa hukukni kanda koğdaş gerek degen dilo misalını anlattımız. Yakında Olcu Şehirli Xalık Sot Mahkemesi'nin Murasa İşxanası'da Şaulev özünün müşük seti biliş keçirmişini tılgı elip oylığan seri açığı geldi. Bu yıl 3. ayda Şaulev kıskısın süpsidin ermek müşük setiş uçurunu gördü. Şikayılık bolgan İncansın müşki körkem mijazı mulayim bulup setiliş bağısı 3000 yuan idi. Şaulev bununla kızıkıp satkıcı yan ekisinin veşinini koşup aldı. Yan ekis evetken sında müşkünün tüki kümtükünün rengi bargan seyri kıynıklaşıp beden şeklimu İncansın'a anca okşamay kaldı. Şaulev bunundan gümalınıp müşkini ermek hayvalla dokunuğa aparıp mesle sorudu. Dukan igisi tepsili tekşürgenden keyin onunğa bu müşük İncansın emas, belki bir adetki sakra müşki, bazar bahası aralı net 100 yuan dedi. Şaulev yan ikisini izdep münazırlaştı. Lekin yan ikis, sınni siz mi gördünüz, müşkini mi tapşırvaldınız? Şikayı bakkandın keyin andın mesle barlıqını esiniz, özünüz başkasına almıştırvaldınız mı yok kim biledu dedi. Şaulev pulni malını kaytırışını talep kılganda yan ikis uni bivasta qara tizimlikke kirgizi vetti. 7 ayda Şaulev yan ikis üstüden sot mahkemesige dava kılıp müşik seytip algan 3000 yuanni kaytırıp berişini hem de bekiş mezgilidiki xarajatni tölep berişini talep kıldı. Deloni üstüge algan sotçi Fengji Deloni koluğa algan deyinkin, iki tarafının veyşinde paranlaşış hatırısı, hesabat yötkeş ispati ve sın kesme suretini tepsili tekşirdi. Dalil ispatladı körsülüşçe, yan ikis veyşinde bu müşkünün İncansın sap nesillik müşük işgeliki toğırsıda köp etim enik vədi bərgen. Şaulev təminligen ermek hayvallar dokununun düşendirişi, hem müşkünün yakınkı məzgildeki suretini körsülüşçe, bu müşk bilen, İncansın müşkünün taşkı görünüş alahidlikige roşen pärk barışken. Fengji mürasa kılganda yanı ikisi mündaq dedi. Siz müşkini İncansın dediniz. Şuna bundaq deyişinizin asasını oturgu koyuşunuz gerek. Nesillik müşkünün adatta kandaşlık ispatı boludu. Sında enik körgülü bolmaydı. Lekin meliniz, diginizgi mas gelmeyiz.

Jumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7 ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Uluğ vatanını, Jumhur milletini, Jumhur medeniyetini, Jumhur Komünistik Partiyesini, Jumhurçi Sosyalizmini kalıptan itiraf kılışta kat'i çıng turaylı.

0: Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engi Millatlar Ittifoqligining asosi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, endi avtonom rayondagi 16 shaharning havo raydan ma'lumot beramiz. Urumchida havo ochiq. Temperatura 11 dan 24 Selsiya gradusgacha. Altayda havo bulutli, temperatura 9 dan 20 Selsiya gradusgacha. Cho'chakda havo bulutli, temperatura 10 dan 24 Selsiya gradusgacha. G'uljida havo bulutli, temperatura 11 dan 30 Selsiya gradusgacha. Bortlada hava bulutluq, temperatura 8-20 Celsiya gradusgacha. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 13-21 Celsiya gradusgacha. Kuytunda hava bulutluq, temperatura 10-24 Celsiya gradusgacha. Shehanzida hava bulutluq, temperatura 8-25 Celsiya gradusgacha. Sanjida hava bulutluq, temperatura 10-25 Celsiya gradusgacha. Qomulda hava bulutluq, temperatura 9-23 Selsiya gradusgacha. Turpanda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 17-29 Selsiya gradusgacha. Korlada hava bulutluq, temperatura 13-26 Selsiya gradusgacha.

Aksu'da hava bulutlu. Temperatura 12'den 25 Celsius'a gradus kıca. Atış'ta hava bulutlu bulup keyni etçiladu. Temperatura 16'den 26 Celsius'a gradus kıca. Kaşkar'da hava bulutlu bulup keyni etçiladu. Temperatura 16'den 27 Celsius'a gradus kıca. Xotan'da hava uçuk bulup keyni bulutlanudu. Temperatura 13'den 28 Celsius'a gradus kıca. Ürümçe'de hava uçuk. Temperatura 11'den 24 Celsius'a gradus kıcı boludu. 4-5 bal, şarkı janop şamını çıkıdu. Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: Jumhur Xalq Cumhuriyetinin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanuni 2026 yılı 7 ayının 1 gününden başlayıp yolga koyuldu. Uluğ vatanını, Jumhur milletini, Jumhur medeniyetini, Jumhur Komünistik Partiyasını, Jumhurçı sosyalizmini kalıptan itiraf kılışta kat'i çın turaylı.
1: Hürmetli radyo anlıqıçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Kanun Sizge Hemrah programımız boyunca 60 bardoq yaxdırıp anlıqınınla rahmet. Teximi köp məzmullani yana Solution terminalını düşürüp ansanla boludu.

0: Özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançalık vaxt getirdi?
1: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkanğı çıkırlışıga 8760 saat getirdi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

1929 yılı 12. ayda Sanşi ülkesinin Pingshun nahiyesi Shennandi kentinde tolgan Shen Jilan Japon tajavuzcularına karşı uruş mezgeli.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anıgıcılar. Siyaset bol sıla köngüldü san buludu. Dehkalarga nep yetküzü siyasetini ailelergeci yetküzüş seyipimiz buyca dehkalarının desmayı kemçil buluş kıyın meselesini hel kılışıga meksus yardan bir gın bir türlük siyaset yar yülek buluş buyca az sumluk inavetlik karız doğusu toklu büyütümüz. Terakki kılışını oylaganda meblağ kemçil bulsa bu siyasetini yardım buludu. Bu siyasetini devlet pul muamil nazaret baş kuruş baş idaresi, Şincan nazaret baş kuruş idaresi başlamcı bulup, Abdümrayl Maliye nazareti, Yezi ilgiliki Yez nazaret Katarlık 5 tarmak bilen birleşip, bu yıl resmi biz tarikatkan bulup, ilgiliki konu siyasetki siliş durganda bu kıdımki tenşeşinin salmıkı hile zor. Hem de köpçülükke bir mi bir inik çöndürüp koyumuz.

Yakında Govuyan Akbarat İşkansı 15. 5 yılını başlaş kadem iliş yürüyüşlük baş temalık akbarat ilan kılışıgını ötküzüp, tabi baylıklardın bir hater, yokur ünümlük, mengülük paydalanışını ilgiri sürüşki alakta ehvallarını tunuşturdu. Cumhurbaşkanlık Cumhuriyetinin terilgu yerini koğdaş ve süptünün

Dek mındak dedi. Ötken hepte de yetiz töt pesil nakşısı diyen dersini ügengen yedik. Bugün bu yerge gelip kömü konaklının dersi sözlerine okşaş hikayelikini iz kıldık. Bugün konak üzüş ceryanı da dehkan tağlarının naayeti cepha tartıdıkallıkını iz kıldım. Bunun dinkiyin açlıkını kadirleymen. Fukan şehirdeki Boğdu Gölü menziri rayonu, karlık tağı guva, vatenge medya baş teyimisi da devlet bayramını tebrikleş özgüçe medeniyet, sayahat, yürüyüşlük faaliyeti ötküzdü. Nakş usul numaraları görüş, kölünü ayılınıp yürüyüş. Gayri maddi medeniyet maraşlarını nak meydanda sınav bekiş katarlık faaliyetlerde nakş usul körü ki örüp adetini his kılış, dallı tenerkiti ve torda beherleş, yugurulup bir gevdileştirildi.

0: деген Тұрғыт қабелісіге инам қылған тамға деп шу жайның тарихыға бірлестіріп түшендіргеч балаларға Тұрғыт қабелісінің шарыққы қайтқалылығы дәк вәтенпәрбәрлік хикайысыны жалдық сөзлеп, балыларға әр мінләт оғыл қызларының қалбінің вәтенге тәліп өніштін ибарат әсілі мәқсидіні чонқұр ес қылдырды. Түшендіргіче, Тұрғыт қабелісінің вәтен қойныңы қайтып келіштін ибарат бұл тарихи хикайда қандақ есият намайын қылыныпты, деп сорғанда балылар вәтенні сөйш есияты деп жауап берді. Түшендіргіч яна, шундак, уныңды намайян кылынғыны, вәтініміздің кудратлик, уйшуш күчідін ибарат, интайын мойын бір бөлек тарих. Бұныңғы яна, 56 милләтнің бір ниетті, вәтінге тәлпініндіғалықыдын ибарат, ядролық ішке мәзмун, мүджестемленген, деді. O aile bilen mektepten daimlaşkan vətənpərvərlik tərbiyəsi, balılarının qalbədə vətəngi minnətdarlıq bildiriş, yurdını qızğın söyüş urqını allı qaçan yıldız tart qızğın edi. Nəx meydandaki çarvıçlıq rayonundan kəlgən 9 yaşdın 12 yaşqıçı bolğan 20 bala, qızıl tarixi hikayeləni anlıqan dinkin təşəbbüskarlıq bilen dövlət bayrağı salam bərməkçi boldi. Balılar, muallim, Kelibatkan yoldaki çimliqda derecedin taşkırı çoğun devlet bayrağı varken, bizden bu derecedin taşkırı çoğun devlet bayrağıga salam bergimiz var, degen de çüşendirir geçe. Yani kaysınlarının bargısı var, deyip soru verdi. Balıla, minin mu bargım var, deyişti. Cumhur Halk Cumhuriyeti Kurulganlığının 77 yıllığını tebrikleş üçün, Aktaş Kız çoksi, Menzir rayonundaki yaylakta gayet zor devlet bayrağı şekli çıkarıldı. Kök asman, ak bulut astıda balılar bipayan yaylakta ata anılır bilen kol tutuşup retlik dizilip, kıpkızıl devlet bayrağıga karab turup tentenlik hürmet bildirdi. Bu çağda yaylakta devlet bayrağı köz aldığımızda, vatan kalbimizde, Partiyanı kızgın söyümez, vətənni kızgın söyümez, dövlət bayrağıga salam birimiz diyen caranlıq və küşlük kəsəm sadası yanırdı. Kent ağalısı Pəridə ilən balılarının vətənni söyüştək səmimi qiyafetini öz gözü bilən görüb çəksiz təsirləndi və söyüyüldü. O mındaq dedi. Biz çarvıçlıq rayonunda turumuz. Adətdə balılarının sırtqı çıxış fürsəti bir qədər az. İlgiri daim televizordun Beijing Tiananmen meydanında devlet bayrağı çıkırılganlıkını görettik. Hazır gerçi Beijing'a baralmagan bolsak mı, balılarının yaylakta teşebbüskarlık bilen devlet bayrağı salam berip, yukarı avazda vətənni kızgın söydügan yürek sözlerini etkallıkını görüp, çunkur təsirlendim, intayin söyündüm. Tentenlik salam veriş murasımadın kiyin, balılar birlikte men ve vatanım diyen nakşini ünlük etti. Çarvıçılık rayonundaki ösmürlerinin en samimi devlet muhabbeti mücessemlengen süzük, sap, balılık sadası yaylaktı yanırdı. Okuguçı Mirza Ali Nurza Ahmet kalbideki iftiharlık ve çeksiz hayacının basalmay kalgallıkını bildirip mündak dedi. Yaylaqdaki devlet bayrağını görüp, intayin pəxirlendim, çeksiz hayacallandım. Yaxşı uygunup yurtumni, cümlüdün vətinimni kızığın söyüp, çoğun bolğanda vətinimni yaxşı qoğdaymən.
1: Əmdi stansımızın özmürlərinin səmimi, sadakatlik devlet muhabbeti, vətənge cavab qaytırış iradisi digən mavzudaki obzorunu anlattımız. Çigra rayonudaki yaylaqda ösmürlərinin özlükidən dövlət bayrağıga salam bərgiyəlikidək səmimi dəqiqilə kişi qalbini ən təsirləndirdiğən dövlət muhabbətini izahladı. Şundaqla, ammıq yıqın idiyəbi siyasi tərbiyənin kişilər qalbigi bivası təsir körüstüdüğən küşki igi işgəllikini ispatladı. Vətənpərvərlik hissiyatını yetildirişdə qatdıq alətiki sındırış əməz, bəlkə ün-tünsiz təsir körüstüb, ün-tünsiz tavlab ozuqlandırış sürür. Həqiqi bolğan tarixi hikayələrgi tayınıb, vətənni süyüş boycu tavlaşını qanat yeydirib, yaşlar və ösmürlərini tarixinin tomorudun, ailə, dövlət bir gəvidilişiş, millətlər hitbaqlıqının çonqur əhmiyyətini düşünüş imkaniyyətigi iki qılış gerək. Ölük qaldı təlim berişki seliştirganda, yerlik əslimlərgi uyğun kilidgan bu xıl qızıl tərbiyə, qalibki texmü təsir körüstüb, əslim məqsədini tavlaydı. Балалар қалби вәтті.

0: ki, sansızlığan ailede üspitilgen, her millet oğul kızlarının kalbidi ki, emde anlaydığınınla Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Vatan Menin Ailem programısı.
1: Hürmetli radyo anlıgıcılar, yakışımızla Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Vatan Menin Ailem programısı anlayışınlarına karışalımız Mənir Yasacı Razi Hazırdali. Dövlət bayramı mezgilide Vatan Menin

0: Şincan'daki yenilikler.
1: Yakında Şincan'ın kişini mest kuş kıladığan esil üzüm harkı baş temisindeki 2026 yıllık Şincan İpek Yolu Üzüm Harkı Bayramı Şincan Yizigilik Körgezme Bağıtçısı başlandı. Faaliyette kesip mutakhasları, işlep çıkırış rayonu vekilleri, karhanı soğudgarları, pen tətqiqat aparatları vekilleri katarlıklar cem bulgan bulup, mevqe Şincan'a koyuduğun bütün memleket hem türtkü buluduğun halkarağı yüzlengen üzüm harkı kesbini namayan kılış, almaştırış, hemkarlı süpsi berpa kılınıp, Şincan'ın üzüm harkı kesbinin yukarı süpetlik terakiyatıga küç koşuldu. Bu növetlik üzüm harkı bayramı bütün kesip zanciri boyunca körgezme kılıp setiş arkalık, karhanalar üçün işlep çıkırış, setiş, udullaştırış süpsi hazırlap verdi. Körgezme sarayının umumi külmi 12.500 kvadrat metr bulup, Tianşan'nın şimali etkideki işlep çıkırış rayonu, Turpan Kumul, Oymalıqıdaki işlep çıkırış rayonu, Eli Deryası Vadısıdaki işlep çıkırış rayonu, Yenji Oymalıqıdaki işlep çıkırış rayonu, Ningxia, Hılanşan Tiğinin şarkı etkideki işlep çıkırış rayonu, Yukarı numurluk Arak Körgezme rayonu ve Orman, Otlaq Pen Teknika Körgezme rayonu katarlıq Allahidi bezelgen körgezme ornıdın cem'i yetisi tesis kılıngan. Dövlet işçi Üzüm harqi körgezme ornıdın 106. Bir belbağ, bir yol, xalqara üzüm harqi körgezme ornıdın 11. Üzüm harqi yürüşlük körgezme ornıdın 9. Küşlük haraq körgezme ornıdın 4. Şincan, Ögiçe, bağ orman körgezme ornıdın 11. Şincan yezeglik, xas məsulatları körgezme ornıdın 9'ni öz işçige alğan 150 ölçemlik körgezme orni yürüşleştirilgen bulup, cem'i 1000 xıldın artıq türlük üzüm harqi körgezme kılındı. Faaliyet günü Şincan üzüm harqi işlep çıkırış rayonlarını məxsus temilik tonuşturuş faaliyeti ötküzüldü. Tianşan'nın şimali etki, Turpan Kumul Oymalıqı, Eli Deryası Vadisi, Yenji Oymalıqı'dan ibaret Şincan üzüm harqi işlep çıkırdıgan 4 yadroluk tarmak işlep çıkırış rayonu kollektif oturgu çıkırılıp, Şincan üzüm harqi kesbinin özgüce baylıq əvzeliki ve

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı.

Şinjan radio televiziya stansiyasi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xayirlik keç Ürümçi. Xayirlik keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Şincang Radyo Televiziya Stansı Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıkçı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıkçıladı. Yaktırıp anlıkçılarını karşı alımız.

Hürmetli radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mumbet Tuprak programısına anlayışlarına karşı alımız. Ben Perhat Ömer.

Radyo anıqçılıq. Hazır Cimsar nahiyesi Sentey Bazri Penca Teyzi kentinin 600 mu yerdeki avtoperez umumiyizlik yığış mezgilgi kirip, maçılaşkan yığış meskulatı tertiplik kanat yaydırılıp, mol hosolunun kuşalınarlık menzirisi namayen boldu. Bugünkü gülün vatkan yiz kentlerge nezer seyipimizi köpçilikke, avtoperestin mol hosol iliş kuşalınarlık menzirisi toğırsızdı sözlep bir.

Pencah teyze kendilik optaperest yerlugu itizda iğir optaperest tersizdeki danları toğuk ve tolgan bulup, terkisiler hava uçuk vaqtın paydalanıp, maşinini asas adam küçünü kolşumcu kılgan yığış endisine kolunup, yokur ünlük meşgulat kılıp, yığış maşinler bilen yığış, dan ayırış, arlaşmalarını tazlaş iş tertiplerini bir punkit çekildi tamamlap, yığış ünlümünü zor derecede östürdü. İlmi teriş ve tücüble perviş kılışık tayınıp, bu yıl optoperestlik keserlik ve aşaret zinağı takab oturuş iktidarı küçeytilip, umumi husuli ve süpti ilgirki yıllardakiden mokum açtı. Bu yıl Pencah teyze kentten optoperest bilen umumlaştırıp, özgüçe halkını beytiş kespini yitildirip, terikçilerinin kırımına aşırış yollarını ünümlük kenaytip, yezi ilgilikide iqtisadi ünümü ve ekologiya ünümden ibaret koş paydını işe aşırdı.

1929 yılı 12. ayda Sanşi ülkesinin Pingshun nahiyesi Shannan di kenti

Yakında Govyen Akbarat İşkansı 15. 5 yılını başlaş kadem iliş yürüyüşlük baş temalık akbarat ilan kılışıgını ötküzüp, tabi baylıklardın bir xatar, yokur ünümlük, mengülük paydanışını ilgiri sürüşke alakadar ehvallarını tunuşturdu. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin terliği yerini koğdaş ve sübtünün östürüş kanuni kileriyle 1. ayının 1. gününün başlayıp yolu koyuldu. Bu, devletimizin terliği yerini koğdaş sahasındaki tuncu meksus kanun çıkırışı hesaplandı. Tabii Baylık Ministerliği Partiye Grupsu'nun şucisi, Devlet Tabii Baylık'ı baş nazaretçisi Liu Gohun tunuşturup mundak dedi. Kanunun yolu koyuluşunu çördep, yandaş siyaset tedbirlerini inçikleştirip, sanlı mukumlaştırış, kurulmanı adalaştırış, nazaret kılıç başkuruşun küçeği için ibaret 3 cihet küç serip kılımız. Birinciden, sanlı mukumlaştırıp işleşini katlık dizgilleb, tuluklap, terilgü yerini koğdaş kızıl sızıkını çın saklayımız. Devlet zimin boşluğu yirik planına asasen terilgü yer ve mengülük asası itizlerini koğdaş kızıl sızıkını ayırıp bekitip, emiliyle.

Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şinjan radyo televiziyası stansının münbet proğramısı bu iç anlayış pahadık. Anlıqınınlağı rahmet.